0: çiçelim nene.
1: Şas. İmla kona tene falta kon ki got apam sen ki no jene nene falta kon apam sen ne.
0: Ki şa manna şne ne. Nene nene as kunar okeri kış.
1: Çeyra ham şan ko.
0: Anne im nene ki na kuri kar kon nene erwar oksun. Ko kon nene erwar oksun çes. İmla kona şiya şan gostun kara anje kon. Arre çey kon nene.
2: Vestalek nene matesa.
0: Pasakam ki çeyra pasakam nene. Pasakam nene. Pasakam nene. Pasakam nene.
2: Oni chap takiam sa khok alpaka ik mich puris khaykuta noqsuti mi Claudia Kespolpa nyanyai kuna puris kunya kuche patachapi